0: ia pe ia rara usa olo tari reu faftai me ia lei maru
1: ia leli
0: Lima minute ya ile tula tasi o le aso ngafuwa ne ile aso rusu fa o kuso lua fe rusu bareono maro lava le ontai la maro fo ile mafuta ile nita yao Aisha e fia moe e sinti ile ngaluenga ile tele waso